0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Do turco Omar Farouk Tekbilek, do seu traballo Three of Patience, escoitamos o tema Adanan.
2: Oh, Adanan, memleketim, bereketli toprağım. Toroslardan rahmetle bakan Seyhan Erman. Gök gürültün, yağmurun, sevmenle gelen aşka. Adanan, memleketim, özlediğim toprağım.